kalandiyarato mare girararo ba kalandiyarato amatiya kakiri kalandiyarato ngaya sakamwo kalandiyarato mare marebe ba kalandiyarato maniya kamana kalandiyarato mureya koilo wo kalandiyarato maniya ndiriya wo kalandiyarato mamam sobiya wo kalandiyarato mamam ndirsaya wo kalandiyarato mamamadi ndogo kalandiyarato mamadi mandogo wo kalandiyarato niya ndigidiya kalandiyarato am tugo kubuo kalandiyarato mama ma gongo anwo kalandiyarato.